Yaratmışa yerde kıyındır ol Yaratılmay yaşap olamay Üzülmesinlik yetek ceplerden beyler